0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım,
3: e sen ne olur?
4: Bağırmadan da olur.
5: Nezaketle, tatlı dille olur.
6: Yok saymadan olur.
7: Değer vererek olur.
8: Dinleyerek, anlayarak olur.
9: Elini kaldırmadan olur.
10: İyi ki varsın desen ne olur?
11: Kırmadan, incitmeden olur.
12: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
13: Konuşarak haydi haydi olur.
14: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
15: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
16: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde sürdürülen Tazelenme Üniversitesi faaliyetleri kapsamında Doğanın Kadim Bilgeliği Arıcılık başlıklı uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Programın teorik bölümünde Ziraat Fakültesi Akademik Personeli Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülvarış tarafından Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda arıcılığa dair temel bilgiler verildi. Eğitimin uygulama aşaması ise Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit'in aralığında gerçekleştirildi. Bu bölümde katılımcılara kovan açımı, ilkbahar bakımı, arı ürünleri, oğul verme süreçleri, arıcılık ekipmanları, bal sezonu ve bölge bitki florası hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri Projesi ile Koruyucu Aile Programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdullah bin Abbas'a yer vereceğiz. Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu olan, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalip, hicretten 3 yıl kadar önce Mekke'de doğmuştur. Doğduğu zaman babası tarafından Hazreti Peygamber'e götürülüp onun duasına mazhar olan İbn Abbas, Hazreti Peygamber'in fiil ve hareketlerini öğrenmek arzusuyla onun yanında kalmaya çalışmış, Peygamber'in zevcelerinden olan Meymune teyzesi olduğu için de bazı geceler Peygamber evine konuk edilmiştir. Hazreti Peygamber'e olan sevgisi, bağlılığı ve samimi hizmetleri sebebiyle onun takdirini kazanmış ve "Allah'ım ona kitabı öğret ve dinde mütehassıs kıl" tarzındaki duasına nail olmuştur. İbn Abbas, Halife Osman devrinden itibaren çeşitli vesilelerle Arap Yarımadası'nın dışına çıkarak Kuzey Afrika, Cürcan, Taberistan ve İstanbul'a gitmiştir. 656 yılında Hazreti Osman tarafından hac emiri tayin edilmiş, 659 yılında da Hazreti Ali tarafından Basra valiliğine getirilmiştir. Mümtaz bir kişiliğe sahip olan İbn Abbas, siyasi ve sosyal olaylar karşısında ilmi otoritesini ve siyasi itidalini daima muhafaza etmiş, hayatı boyunca Müslümanların birlik ve beraberliğini savunarak bunun gerçekleşmesi için zaman zaman yetkilileri uyarmış ve kendisine yapılan halifelik tekliflerine iltifat etmemiştir. Hazreti Peygamber'in vefatında 13 yaşında bir genç olan İbn Abbas, çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olarak naklettiği 1660 hadisin bir kısmını bizzat Hazreti Peygamber'den duymuş, çoğunu ise Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve babası Abbas gibi diğer sahabilerden öğrenmiştir. Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini anlayıp yorumlaması için Hazreti Peygamber'in özel olarak dua ettiği İbn Abbas'ın tefsir ilmindeki üstünlüğü daha ilk devirlerden itibaren hemen herkes tarafından kabul edilmiştir. Ayetlerin nüzul sebeplerini Nasih mensuhunu çok iyi bildiği gibi Arap edebiyatına olan vukufu da mükemmel olduğu için Ashab devrinden itibaren Hibrül Ümme ya da Tercümanül Kur'an unvanlarıyla anıla gelmiştir. Nitekim Halife Ömer, Bedir ashabının da katıldığı ilim meclislerinde yaşının küçük olmasına rağmen onu da bulundurmuş ve fikirlerine değer vermiştir. Fıkıh ilminde de önemli bir yere sahip olan İbn Abbas, Abadile denilen dört Abdullah'tan biri sıfatıyla devrinde Mekke'nin fıkıh otoritesi sayılmakla beraber, fetvalarının çokluğuyla meşhur olmuş ve özellikle İslam miras hukuku alanındaki fetvaları müracaat kaynağı olmuştur. Arap edebiyatı ve ensab ilmi alanlarında da derin bilgiye sahip olan İbn Abbas, aynı zamanda kudretli bir hatip olduğu için namazlardan sonra tesirli konuşmalar yapmış, hatta dinleyicileri arasında Arapça bilmeyenler varsa, sözlerinin onlar tarafından da anlaşılması için tercüman kullanmıştır. Hazreti Peygamber başta olmak üzere Ömer, Osman, Ali gibi zevatın dua, övgü, güven ve iltifatına mazhar olan gerek ashab gerek tabiin devrinde bilhassa tefsir ve fıkıh meselelerinde otorite olarak tam bir itimatla kendisinden yararlanılan İbn Abbas, aralarında büyük fakihlerin de bulunduğu pek çok talebe yetiştirmiş ve 70 yaşındayken Taif'te vefat etmiştir. Örnek şahsiyetlerde bugün Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'e yer verdik. Bir başka programda görüşünceye dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Ahmet Remzi Akyürek'e yer vereceğiz. Son devir mutasavvıf şairlerden Ahmet Remzi Akyürek, aynı zamanda Üsküdar Mevlevihanesi'nin de son şeyhidir. 1872 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Ahmet Remzi Akyürek, Sıbyan Mektebi'ni ve Rüşdiye'yi bitirdikten sonra, başta babası olmak üzere eniştesi ve bazı alimlerden Arapça, Farsça ve edebiyat dersleri almıştır. 1892 yılında İstanbul'a gitmiş ve Divan-ı Muhasebat'ta çalışırken Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Celaleddin Efendi'ye intisap ederek sema çıkartmıştır. Bir yıl sonra Kayseri'ye dönünce Nazım Paşa'nın aracılığıyla Kayseri İdadisi Ahlak ve Ulûm-ı Diniye hocalığına tayin edilen Akyürek, bir taraftan da çeşitli medreselerde Farsça, Pendi Attar, Güristan, Bostan, Aruzi Camii ve Mesnevi okutmuştur. Ahmet Remzi Akyürek, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra gittiği Konya'da Abdülhalim Çelebi'nin emriyle Çelebizadelere Mesnevi okutmuş ve ardından Kütahya Erguniye Mevlevihanesi'ne şeyh vekili olarak gönderilmiştir. 1909 yılında Kastamonu Mevlevihanesi'ne şeyh olmuş, 1913 yılında da Halep Mevlevihanesi postnişinliğine tayin edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İstanbul'dan Filistin cephesine hareket eden Mevlevi taburuna katılarak taburun başında önce Şam'a, daha sonra Medine'ye giden Ahmet Remzi Akyürek, Şam'da kaldığı süre içinde Emeviye Camii'nde Mesnevi okutmuştur. 1919 yılında Halep'in işgali üzerine İstanbul'a dönmüş ve bir süre sonra da Üsküdar Mevlevihanesi'ne şeyh tayin edilmiştir. Ayrıca bu görevi esnasında Üsküdar'daki Sultan Mustafa Camii ile Beyazıt Camii'nde Mesnevi de okutan Ahmet Remzi de aynı zamanda Meclis-i Meşayih azalığı, Medresetül İrşad'da tasavvuf müderrisliği, Üsküdar Müfettişliği İdaresi'ndeki tekkelere ait işlerle ilgili mecliste de azalık yapmıştır. 2 Eylül 1925'te tekkelerin kapatılması üzerine Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi baş memurluğuna tayin edilmiş ve burada 10 seneden fazla bir süre kitapları tasnif ve tanzim ederek fihristlerini çıkarmıştır. 1937 yılında istifa ederek Ankara'ya giden Ahmet Remzi Akyürek, Ankara'da da bir süre Eski Eserler Kütüphanesi'nde müşavir olarak çalışmış ve 1944 yılında Kayseri'de vefat etmiştir. Hazine-i Fünun, Mahfel, Tarih ve Edebiyat gibi devrin bazı edebi mecmualarında aruz ve hece vezniyle dini ve tasavvufi şiirler de yayımlayan Ahmet Remzi Dede, divan şiiri geleneği içinde yetişmiş Mevlevi şairlerin son temsilcilerindendir. Başta Mevlevilik olmak üzere tasavvufla ilgili pek çok risale telif ve tercüme etmiş, ayrıca Arapça ve Farsça şiirler yazmıştır. Bugünkü programımızda Ahmet Remzi Akyürek'e yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini

0: bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, iyi bir çay hepimize iyi gelir. Çayın rengi, kokusu, ince belli bardaktaki zarif ve mütebessim duruşu elbette herkesi baştan çıkartır. Efendim, çayın lezzeti yapılışındadır. Usta bir çay sever, sadece çayla sıcak suyu karıştırmak suretiyle çay yapmaz. Çay deyip geçmez, ona itina gösterir, önem verir, dikkat verir, sevgi verir. Ateşin ayarı, demliğin cinsi, çayın türü, suyun kıvamı ve zaman pek bir ehemmiyet arz eder. Burada adı konulmamış bir algoritma, sayıya dökülmemiş bir matematik ve en önemlisi sadece küçük bir bardakla ifadesini bulan kocaman bir felsefe vardır. Çay deyip geçmeyiniz. Efendim, çay demlemek bir sanattır. Çay demlenirken bir yandan muhabbet de demlenir. Muhabbet demlenirken dostluk, arkadaşlık, ülfet de demlenir. Ülfet demlenirken birliktelik, beraberlik de demlenir. Birlik, beraberlik demlenirken bir mahalle, bir mahalle demlenirken bir şehir, bir şehir demlenirken bir memleket demlenir. Yani sadece çay dem almaz. İnsan dem alır, sanat dem alır, akıl dem alır, kültür dem alır, millet dem alır, hayat dem alır. Dem önemli bir kelimedir değerli dostlar. Aslen Farsça olan dem bildiğimizin dışında başka anlamlar da taşıyor. Peki ne demektir dem? Efendim, dem kelime anlamıyla nefes, soluk demektir. Bir diğer anlamıyla da vakit demektir. Çayla ilgisi şuradan geliyor. Hani uzak bir mesafeden geliyorsak yolda durur, soluklanmak ve bu esnada da bir çay içmek isteriz. Yani çayın kendisinin demlenmesinden daha çok onu içen insanın demlenmesi, yani soluklanması, yani dem çekmesi, dem alması söz konusudur burada. Dem zamanla yakından ilgilidir efendim. Dem almak için vakte ihtiyaç vardır. Çayın demlenmesi suyunun kaynamasından uzun sürer. Dem almak beklemektir, sabretmektir, kıvama gelmektir ve insan da demlenir. Çayı içerken demlendiği gibi hayat arenasında da yaşayarak demlenir. Efendim, demden türeyen ya da demle bir terkip oluşturan birçok kelimemiz var. Mesela her vakit, sık sık anlamında dem be dem. Mesela sıkı sıkı, can ciğer anlamında hem dem. Mesela akşam vakti anlamında demi şam. Mesela nefesi bağlanmış, soluğu kesilmiş anlamında dem beste. Demle, demkeş, demkar, demşinas, demsaz, demgah, demgir. Ayrıca dem vurmak, dem çekmek, dem almak, demlenmek gibi birçok deyim ve ifade mevcut. Dem hayattır değerli dostlar. Peki niçin? Dikkatinizi muhakkak çekmiştir. Demin bir anlamı zaman, bir anlamı nefes, soluk. Nefes, nefsten yani candan geliyor. Zaman da adeta hayatın direği. İnsan can ve tendendir değerli dostlar. Zaman da insan içindir. Zamanın ve canın birlikteliğidir dem. Yani hayatın kendisidir. Dem bu demdir değerli dostlar. Dem alalım, dem vuralım, demlenelim. Çayımızın demi muhabbetimizi de demlesin. Bu şuun alem, bi sebatu bi kıdem, nerede Havva Adem, varsa aklın ey dedem, dem bu demdir, dem bu dem. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeli duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Sana hep aşık kalacağım.
2: Sana aşığım.
1: Beni hep sev.
2: Seni hep seveceğim.
1: Seni seviyorum. Sonsuza dek sev.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
3: Aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
4: İnsanlardaki aşk duygusu, özellikle genç erkekler ve genç kızlar bu konuyu bir şekilde düşünüp dünyalarında önem verdikleri bir konu. Ama konuşamadıkları, yakın çevrelerine paylaşamadıkları ve bunun sonucunda da yanlış yönlenmelerle, yanlış sonuçlarla karar verdikleri bir konu. Bu nedenle bu konuya vurgulamak istiyorum. Aşık olmak gerekiyor mu bir evlilik için? Aşk nedir konusu? Aşktan ne anlıyoruz? Gerçek bir aşkın tanımı var mı sorusuna cevap vermek gerekirse, aşk sevginin tutkulu ve derinlikli biçimidir. Ve genellikle aşklar iki türlü. Bir gerçek aşk vardır, bir diğeri de mecazi aşk olarak bilinen aşklar vardır. İnsandaki sevgi duygusu bir insan için çok temel bir duygu, sevgi duygusu. Hatta sevgiyi dünyayı döndüren güç olarak da tanımlayanlar var. Bu sevginin çocuk doğar doğmaz sevgi duygusuyla birlikte doğar. Yani çocuk ilk duygusu kendisini sever çocuk. Daha sonra kendisinin bakımını sağlayanları, anneyi sever, yakınlarını sever, ihtiyaçlarını giderenleri sever. Ve olgunlaştıkça karşı cinsi sever, insanlığı sever, yaşadığı toplumu sever. Ve daha da olgunlaştıkça sevginin en üst düzeyinde yaratıcıyı sevmek vardır insanda. Yani bu nedenle sevgi içinde bir disiplin olması gereken bir duygu sevgi. Sevginin yönetilmesi gerekiyor. Yani sevgi gerçek hedefe ulaşmazsa, gerçek olmayan bir sevgi, uzun sürmeyecek bir şeye, geçici bir şeyi sevdiğimiz zaman acı çekeriz. Yahut da ulaşamayacağımız bir şeyi seversek yine acı çekeriz. Bu halde sevgi duygusunu devamlı olan ve ulaşılabilecek nesneye yöneltmek gerekiyor. Şimdi aşk duygusu da sevginin tutkulu ve derinlikli bir biçimi. Aşk bu nedenle karşı cinsle ilişkilerdeki aşkı yaşarken aşkın ve sevginin daha yoğunluklu, bağımlılık ihtiva eden biçimi olan aşkı iyi tanımlamak gerekir. Karşı cinsle olan aşk, evlilikle ilgili aşklarda aşk iyi ilişkinin sebebi değil, aşk iyi ilişkinin sonucudur. Bu aslında bu söz ezber bozucu bir sözdür. Yani genellikle modernizm bize evleneceğiniz kişi aşık olmasın, aşık olmadığınız kişiyle evlenmeyin. Eğer aşık değilseniz bırakın evliliği tarzında modernizm bize bir yanlış bir dayatması var. Bu dayatma üzerinden feminizmin dayatmasıdır bu. Bencil bir aşk var burada. Kişiyi bir de denilmeden yapılan bir aşk vardır. Karşı tarafa her şeyi verip daha sonra ondan çok şey beklemek tarzında, kendisine sadakat beklemek tarzındaki bir aşk. Bu aşk devamlı bir aşk değil, bencil bir aşktır. Bu nedenle iyi aşık olmak iyi evlilik için yeterli değil. Yani iyi evlilik için iyi aşık olmak bir şanstır ama iyi işbirliği kurmayı başaramıyorsa taraflar iyi aşık da olamazlar ve aşk kolaylıkla buhar olup uçar. Aşkta genellikle erkeklerin aşk anlayışıyla kadınların aşk anlayışı da farklıdır. Bu nedenle erkekler aşk denildiği zaman cinselliği daha çok algılarlar. Kadınlar da aşk denildiği zaman romantizmi, romantik ilgileri daha çok algılarlar. Beyinsel özellik bu. Yani yaratılıştan gelen biyolojik doğanın bir özelliği. Bu nedenle bu iki taraf da bunu bilirse karşı tarafın psikolojik ihtiyaçlarıyla da tarafların aynı değil. Bir tarafın da karşı tarafın ihtiyaçları aynı değil. Yani onu da empatik bir aşk gerekiyor böyle durumlarda. Aşk üzerinde durulması gereken iyi aşık olan kimse önce sevdiğini anlamaya çalışır. Ve onu anlamaya çalışırken diğer taraftan da onu değiştirmeye çalışmaz hemen. Önce kendini bilmeye çalışır, kendini değiştirmeye çalışır. Daha sonra eşini ve sevdiği kişiyi eğer değiştirmesi gerekiyorsa ondan sonra onu değiştirmeye çalışır. Eğer bu sıra bozulursa kişi yani kendini bilmeden, kendini tanımadan, kendini değiştirmeden karşı tarafı değiştirmeye çalışırsa aşk zarar görüyor. Ve genellikle karşı taraf kendini kötü hissettiği için, eksik hissettiği için ilişkiyi bitirme durumu ortaya çıkar. Bu nedenle iyi aşıklar hatta sıkıntılı durumlarda yani kişiliklerinin bir bölümüne tampon görevi verirler iyi aşıklar. Tampon ne yapar bir arabada? Stresi yumuşatır, olayları yumuşatır ve daha sonra ona göre daha kontrollü bir tepki, daha yumuşak bir tepki verir. Tamponsuz bir araba daha büyük hasar görür. Hem araba için hem karşı taraf için tampon önemlidir. İyi aşıkların da tamponları olması gerekiyor. Düşünce katılığı bu nedenle düşünce esnekliğine dönüşmesi gerekiyor. Aşkın en büyük düşmanlarından birisi inatçılık bu nedenle. İnatçı kişiler tamponsuz kişilerdir. Rahatlıkla tolere edemezler, esneyemezler ve hem kendilerine hem karşı taraflarda hasar oluşur. İyi aşıklar aynı zamanda sadece günlük ihtiyaçlarını, anlık ihtiyaçlarını düşünmezler. Uzun vadeli amaçlarını da bugünkü ihtiyaçlarıyla uzun vadeli amaçlar arasında denge kurmayı başarırlar. Sadece anlık günlük yaşamazlar. Uzun vadeli hedef vardır, amaç vardır. Bu amaçla bugün arasında denge kurmak gerekir. Bu nedenle amaca yönelik aşk önemlidir. Aşkın en büyük düşmanı da bencil vericiliktir. Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi bencil verici verdikten sonra hep karşılık bekler. Aşık olduğu kişiyi de kendisinin bir parçası gibi görür. Aşkın ömrünün uzun olması için ne yapılması gerekir? Aşkın yaşı vardı mı diye sorduğumuzda aşk tabi cinsellik odaklı aşkla, romantizm odaklı aşk, ilahi odaklı aşk hepsi farklı aşkların alt gruplarıdır. Hangi aşkı amaçlıyorsak bu kişi aşkının tanımlamasını, aşkının içini doldurmayı başarmış olur. Aşkı şuna benzetebiliriz, uzun bir yolculuğa çıkmak veyahut yanan bir ateşi seyretmek gibidir aşk. Aşkla bakarsanız, onu canlı tutmak için çalışmazsanız ateş söner. Ateşe aşkla bakmak, ateşi canlı tutmak için yetmiyor. Ateşe emek vermek gerekiyor, ateşle ilgilenmek gerekiyor, ateşi beslemek gerekiyor. Hatta bazı aşklar o derecedir ki, ateşin içine atılıp yanma olarak görürler aşkı. Ateşi beslemek, büyütmek ve ondan faydalanmak değil de aşkın içine atılıp aşkın içinde eriyeceğim tarzında düşünürler ve böyle durumlarda aşkları da kendileri de aynı anda biter. Beslenemeyen, bakılamayan ateş bu nedenle bakımsız olduğu için kolayca söner. Ve bu sebeple de aşkın hiçbir zaman yaşı yoktur. Bilgece bir aşk içinde sevgi olan bir disiplin demektir. İçinde sevgi olan disiplin demek, içinde disiplin olan aşk demektir. Yani içinde disiplin olan aşk yahut da içinde aşk olan disiplin kişiyi aşkı doğru bir amaçla, belli bir amaçla yönlendirdiğimiz için acı çekeceğimiz nesnelere aşık olmayız. Acı çekeceğimiz durumlara ya da elimizde tutamayacağız durumlara aşık olmayız. Yani bu nedenle aşkın disiplini gerekiyor. Tabi aşkın tuzakları da vardır. Aşkın tuzaklarından bir tanesi, aşkı şu şekilde tanımlıyor, bir aşkın yanlış tanımlamalarından birisi, aşk bir insanın diğer bir insanın içinde kaybolmasıdır gibi söylüyorsunuz. Yani bu böyle durumlarda diğer geçici fani bir şeyin içinde kaybolursanız acı çekersiniz, devam edemez çünkü. Ama sonsuz bir gücün, sonsuz bir iradenin, sonsuz bir yaratıcının havuzuna eriyebilirsek bir buz parçası gibi, böyle durumlarda bu aşk daimidir. Geçici değildir ve karşılık bulan bir aşktır. İnsanın aşk duygusu bu nedenle varoluş amacı evrenle yaratan güçle bağlantı kurmak için çok önemli bir duygu. Yani bu duyguyu asıl amacına uygun kullanabilirse kişi geçici olmayan, bitmeyen ve uzun süreli bir aşk olur. Baki güce aşık olmak, yaratıcıya her şeyi bilen, her şeyi gücen bir güce aşık olmak ama bu güç kendini göstermiyor. Güce aşık olmayı başarabilen bir kimseler iki dünyada da mutlu olmayı başaran kimselerdir bu nedenle. Aşk yolculuğunda muhakkak bir gemi ile yolculuğa çıkmak gibidir. Fırtınalı dönemler vardır. Fırtınalı dönemlerde hemen gemiyi terk etmeye çalışırsanız güven zayıflar ve aşk zarar görür, ilişki zarar görür. Ve fırtınalı dönemlerde de ne yaparım da bu gemiyi daha yaşanır hale getiririme kafa yormak gerekiyor. Gemiden kaçmayı düşünmek böyle durumlarda aşka yapılacak en büyük kötülüktür. Aşkın tuzaklarından birisi de bir söz vardır, aşkın gözü kördür diye. Hatta aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye de mizah yapılmış. Bu söz aslında olumlu, aşkta olumluyu görme eğilimi vardır. Pembe gözlükle bakma eğilimi vardır. Aşkta hem olumlu hem olumsuzu birlikte görmek ama olumluyu beklemeye çalışmak. Aşkı besler. Aşkın tuzağına düşmemiş oluruz böyle durumlarda. Aşkın modern tuzaklarından birisi de feminizmdir maalesef. Bu feminizm kadını özgürleştirmek adı altında kadın ve erkek ilişkisini kadın erkek savaşlarına dönüştürmüştür. Aileyi kurban etmiştir, aşkı da kurban etmiştir bu arada. Yani feminizm ilişkide genellikle çatışma vardır. Birbirlerine tamamlama yoktur. Ben haklıyım, sen haklısın, benim dediğim senin dediğim, senin annem benim annem tarzındaki ilişkiler en dindar kimsede de olsa, en geleneksel yaşayan kimsede de olsa eğer böyle davranıyorsa bu feministtir. Bu nedenle feminizm demek aslında kadın erkek savaşlarını desteklemek vardır. Bencillik vardır burada, ayrımcılık vardır bunun içerisinde. Aşkın uzun ömürlü olmasını engelleyen durumlardan birisi de bu gizli feminizmlerdir. Yani gizli feminizmler bencil bir şekilde kadını erkeğin üzerine hakimiyet kurulacak gibi düşünür, hissettirir böyle durumlarda. Ve kadını erkeğe benzemeye teşvik eder. Erkek gibi silkeleyen, tuttuğunu koparan, agresif olabilirsen ancak evliliği yürütebilirsin tarzındaki bir yaklaşım. Eşinin iki çatalı varsa birini kır, iki şeyi varsa birini sakla gibi. Yani onun birbirini tamamlamaya değil, birbirlerini yarışmaya, mücadeleye yönelik bir yaklaşım. Feminizmin genel felsefesi bu yaklaşımı kim yapıyorsa geleneksel yaşaması yaşayıp yaşamamış fark etmez. Bu nedenle bu da bir feministtir. Hatta aşksız yaşamak mümkün mü diye bir konu konuşuluyor. Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Birisi Nasrettin Hoca bir topluluğa konuşurken ona soruyorlar. Kapıdan giriyor. Hocam eşeğimi kaybettim ne yapayım diyor. Nasrettin Hoca oturtuyor onu bir kenara ve sonra topluluğa soruyor. Aranızda hiç aşık olmayan var mı diye soruyor. Herkes ne alaka diyor. O zaman bir kişi çıkıyor ben hiç aşık olmadım diyor. Hoca söylüyor işte aradığın eşek bulunmuştur diyor. Bu nedenle aşk insani bir duygudur. Bu duyguyu tatmak ve gerçek amacına yöneltmeyi başarmak gerekir. Sevginin aşkın aşk düzeyine geldiği zaman sevgi yoğunlaştığı zaman kişiyi sonsuz bir güç mutluluk kaynağı haline getirebilir. Ve sonsuzluğa doğru insanı yöneltebilecek bir enerji haline dönüşebilir. Bu nedenle aşk önemli bir duygu. Ama iyi aşık olmak için iyi insan olmak gerekiyor. İyi aşık olmak için bencil olmamak gerekiyor. İyi aşık olmak için bu konulara biraz kafa yormak gerekiyor. Teşekkür ederim.
3: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Her eşyanın bir kullanım süresi, şekli, uyulması gereken kuralları vardır. Soğuk bir camın ısısı yüksek bir suyla teması, onun çatlayarak kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir. Çünkü her varlık Yüce Rabbimiz tarafından kendi koşullarına uygun kullanılacak şekilde yaratılmıştır. Kendi amacı ve gayesi dışındaki her şey onun ziyanına, telefine neden olur. Farkında mıyız? Peygamber Efendimiz, sizden biriniz su içerken bardağı solumasın. Soluyacaksa bardağı ağzından uzaklaştırsın buyurmuştur. Aynı zamanda oturarak ve 3 yudumda su içmemiz konusunda tavsiyede bulunmuştur. Hayatımızı daha nitelikli yaşayabilmemiz için yemek yemekten uykuya, su içmekten ağız ve diş sağlığına birçok alanda Peygamber Efendimizin tavsiyesi bulunmaktadır. Farkında mıyız? Mecburi ve zorunlu durumlar dışında ayakta su içmek dinimizce hoş karşılanmamıştır. Bilim adamlarının ayakta su içme hakkındaki açıklamaları oldukça manidardır. İnsan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu farklıdır. Ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda alırsa bunun doğrudan 12 parmak bağırsağına geçebileceği söylenmiş. Bu durum mideye alınan gıdanın hazmedilememesi, yeterince temizlenememesi gibi nedenlerden dolayı sorun yaşamamıza neden olabilir. Eğer sıvı gıdayı oturarak içersek, bunlar önce midede birikir, asitle karışarak mikroplara ölür ve sonra 12 parmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla birçok hastalıktan korunmuş oluruz. Rastgele bir yerden meşrubatı alıp ayakta içmek de hastalık tehlikesine daha fazla maruz kalabileceğimizin farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından sınav sürecinde başarı yolculuğu, motivasyon ve etkili stratejiler başlıklı söyleşi düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç konferans salonundaki programa üniversitemizin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Alanında uzman isimler Zeliha Yücel, Bayram Meral, Ramazan Yetkin ve Merve Ahmet Kocaoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda sınav sürecinde motivasyonun önemi, doğru çalışma teknikleri ve başarıya ulaşmada etkili stratejiler ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşmacılar kendi deneyimlerinden örnekler paylaşarak katılımcılara yol gösterici bilgiler sundu. Söyleşinin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik konuşmacılara belge takdimiyle sona erdi. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Serdar Kula.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir Radyo Hastanesi programında sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Tarkan Karakan. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar, hoş bulduk tekrar.
1: Tarkan hocamızla daha önce birçok sohbet yaptık. Kahve, beslenme, bağırsak bakterileri vesaire. Bugün de bağırsak sorunlarında beslenme konusunda bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bir takım bağırsak sorunları, kronik ya da akut bağırsak sorunları beslenmeyle nasıl ilişki gösteriyor? Beslenmeyle bunları nasıl düzene sokabiliriz? Ama buraya girmeden önce şu konuyu ben size sormak istiyorum hocam. Ülkemizde hepimizin Ramazan ayında oruç tutması vesilesiyle bir beslenme değişikliğimiz oluyor.
2: Evet.
1: Öncelikle buradan başlayalım. Bu beslenme değişikliğimiz bizim bağırsaklarımıza nasıl etki ediyor? Onu bir konuşabilir miyiz?
2: Çok önemli bir konuya değindiniz. Bence üzerinde çok durulması gereken bir konu. Çünkü 70 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz ve burada yani Müslümanların Ramazan ayında çok ciddi şekilde oruçla 30 gün boyunca karşılaştığı bir ortamda sağlık yönünde nasıl bir etkisi olduğunu mutlaka iyi konuşulması lazım. Oruç tutmanın yani bu konuda gerçekten bilimsel çalışmalar var. Fakat bu benim de alanım olan bağırsak bakterileri konusuna etkisi açısından baktığımız zaman çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi vücudumuzda bu bağırsak dengesini korumak için lifli, sağlıklı beslenmemiz gerekiyor ve bu bağırsak bakterileri bizim sağlığımız açısından çok önemli. Bu 30 günlük periyotta oruç tutarken bir çeşit detoks aslında oluşuyor. Yani bu bağırsak bakterileri bozulmuşsa eğer bağırsak bakteri yapınız, bu oruç döneminde uzun süreli bu açlık periyotları sırasında gıda girişi, belki de zararlı gıdaları çok yediğimiz için düşünün, karşılaşmadığı için o bağırsakların kendi bir toparlama için bir zaman kazanmış oluyor. Yalnız burada çok kritik bir nokta var. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş ki açlık süresi 24 saati geçtiği zaman tekrar zararlı bakteri sayısında hızlı bir artış meydana geliyor. Ama gerçekten de bizim dinimizde de gerçekten oruç süresi genelde 16 saati pek geçmiyor ve iftarı tam zamanında açmanızı ve mutlaka da sahur yapılması gerekiyor. Çünkü sahur yapmazsanız da açlık süreniz yine çok uzun oluyor. Bu da çok ilginç bir konu. Yani bilimsel çalışmalarla çok birbirini örtüşen bir nokta. Bu benim çok ilgimi çekiyor gerçekten. Bu nedenle de tabii bu oruçla ilgili daha da fazla bilimsel çalışma yapmayı ben çok isterim. Özellikle bağırsak bakterilerine olan etkisi açısından, ama bunları da seyircilerimize paylaşmak istedim.
1: Evet, bence çok güzel oldu. Çünkü ülkemizdeki yaygın bir uygulama, oruç tutma Ramazan ayında. Dolayısıyla hani bunun da diğer başka faydaları ayrı bir konu. Bağırsak yapısıyla ilgili, bağırsaktaki bakterilerin düzeniyle ilgili olarak faydalarını da konuşmamızın başında değinmiş olduk. Ama buradaki en önemli şey, tekrar hatırlatalım, açlık süresinin 24 saati geçmemesi. Evet. Ve dolayısıyla iftar ve sahurun mutlaka yapılması. Evet. Gerekli ki bu faydaların sürekli olması. Kesinlikle. Olması mümkün olsun. Peki hocam, şimdi bağırsak sorunlarında beslenmeye gelelim. Çünkü öyle ya da böyle hepimizin az ya da çok bir şekilde hastalık olabilir ya da hafif bir şikayet halinde de olabilir. Bağırsak yakınmalarımız var. Öncelikle ben bu bağırsak yakınmalarından huzursuz bağırsak sendromu ile ilgili, evet, sizin bir fikrinizi almak istiyorum. Önce bir tanımlayalım. Nedir bu huzursuz bağırsak sendromu?
2: Şimdi ülkemizde hem sık görülen fakat bir o kadar da ismi az bilinen bir hastalık. İlginç bir şey. Spastik kolon diye de isimlendiriliyor. Aslında şu, bağırsaklarda oluşan kabızlık, ishal gibi dışkılama alışkanlığı değişikliği ve beraberinde karında sancılanmalarla giden, aslında insanı öldürmeyen, bağırsakta herhangi bir yara berenin olmadığı, sadece bağırsaklardaki spazm, kasılmayla oluşan bir hastalıktır. Genelde daha çok genç popülasyonda görülür. Bazen stresle ve kaygıyla da çok yakından ilişkisi vardır ama sıklığı çok yüksektir toplumda. Bazı çalışmada %15'i varır. Yani %15'inde toplumun bu hastalık var. Ne yapıyor? Öldürmüyor ama süründürüyor. Yani hayat kalitesini bozuyor. İnsanın işe gitmesine engel olabiliyor. Öğrenci ise ders başarısını etkiliyor ve büyük bir toplum sorunu, sağlık sorunu.
1: Mesela böyle sınavların öncesinde ya da stresli durumlar, sözlülerin öncesinde falan böyle ishal olmak, bağırsak hareketi artması, bu olabilir mi?
2: Ne bileyim, uçaktan korkuyorsunuzdur. Uçak yolculuğunda bir iki gün önce ishal olmak gibi veyahut da bir stresli bir durumdan önce oluşan işte bağırsak ağrıları, karın ağrıları, bunların hepsi de spastik kolon, yani huzursuz bağırsak sendromu dediğimiz hastalık. Bu hastalığın altında ne yattığını tam olarak bilmemekle birlikte tedavisinde biz artık diyet konusunu daha fazla kullanıyoruz. Yani beslenmemizde değişiklik yaparak bunları ön plana çıkıyor. Bir de yine bu yararlı bakteri sayısının çok azaldığı gösterilmiştir bu spastik kolon hastalarında. O nedenle de beslenmelerinde özellikle biz gaz yapan yiyecekleri çıkarıyoruz. Bunlar işte lahana, yaprak sarması olur, aşırı lifli gıdalar, buğday kepeğini de çıkarmak zorunda kalıyoruz çünkü o da çok gaz yapar. Bir de bu hastalarda şekerli gıdaları kesmek gerekiyor. O çok önemli. Yani bu bağırsak şikayetlerinde meyve şekeri, o yani fruktoz, meyve şekerini de azaltmak, hatta bazen kesmek gerekiyor. Şimdi hastalarımız veya dinleyicilerimiz...
1: Bu meyve şekerini açıklayalım mı? Meyve tabii, yemek anlamında değil. Sanayi şekeri de bu işin içinde.
2: Aslında o da var, o da var. İkisi de şikayetleri arttırabiliyor. Ama ben hani meyvenin tüketilmesi sağlıklı olduğu için meyveyi de azaltmayı pek tavsiye etmiyorum. Ancak meyveyi daha çok böyle aç karnına yenmesini tavsiye ediyorum. Hiç olmazsa ve mutlaka meyvenin suyunu sıkarak değil, bütünüyle yemeyi tavsiye ediyorum.
1: Posasıyla beraber.
2: Posasıyla yemeyi tavsiye ediyorum. Hem sağlık yönünden faydalı, hem de fruktozun daha az temas etmesi açısından. Yani şekeri tutuyor o lifler, o posa tutuyor bir miktar, yavaş salınımını sağlıyor. O yüzden mutlaka posalı yemeği tercih etmemiz gerekiyor. Bazı kişilerde gluten dediğimiz bir madde var. Buğdayın içerisinde bulunur. Çölyak hastalarında hatta biliyorsunuz yasaklanır. Glutenin de bağırsak şikayetlerini arttırdığını gösteren artık son yıllarda çok çalışma var. Bazı duyarlı kişilerde glutensiz diyete geçiyoruz. Glutensiz diyetten de fayda gördüklerini görüyoruz. Bu hastalarda diyet konusunda yine çok önemli bir konu bu. Süt ürünlerinden çok korkarlar bu hastalar. Yani süt içmezler. Sütün her zaman onlarda şişkinlik, gaz yaptığından bahsederler. Ancak süt ürünleri sağlık yönünden çok önemli. Yani kemik erimesini engellemek vesaire açısından da çok önemli olduğundan bu hastalarıma ben özellikle yoğurt yemelerini tavsiye ediyorum. Yani süt gaz yapabilir ama yoğurt o kadar gaz yapmıyor. Evde yapılmış yoğurtlarla ve içerisine bazı maddeler mesela ne katabilirler? Örneğin bir takım buğday kepeği, yulaf ezmesi gibi şeyler katarlarsa bu yoğurtların içerisine daha faydalı olabilir. Bunun dışında yani beslenmede şu anda en çok dikkat etmeleri gereken konular bu. Ne yememeleri gerekir konusuna geldiğimiz zaman. Yenmemesi gereken aslında çok ciddi bir ürün yok ama en çok ben kırmızı etin çok fazla tüketilmesine karşıyım. Yani bağırsak problemi oluşturması açısından hem de bağırsak kanseri açısından. Şimdi kırmızı eti çok tüketmek bağırsakta hem polip dediğimiz kanser öncüllerini hem de kanseri çok arttırıyor. Kırmızı et yoğun çalışan insanların öğle tatilleri de artık hazır gıda olarak kırmızı et çok fazla bulunuyor biliyorsunuz. Pide, kebap, şu bu vesaire. Bunları mümkün olduğu kadar azaltmalarını, yiyecekleri zaman ise mutlaka yanında yoğun salatası, soğanı vesairesini birlikte yemelerini tavsiye ediyorum. Hiç olmazsa o etkiyi azaltması açısından.
1: Evet, bunu daha önceki programımızda da söylemiştiniz. Bu karışım mutlaka önemli.
2: Evet. Yine tabii bu huzursuz bağırsak sendromu ile ilgili temel faktörlerden birisi de stres. Yani çok stres oluyor onlarda biliyorsunuz ve bu stresi azaltmak için de hayat tarzlarını değiştirmeleri gerekiyor. Bu da tavsiyem bir tanesi. Bir de bizim ülkemizde gittikçe sıklı artan iltihaplı bağırsak hastalığı var. İsterseniz birkaç kelime de onunla ilgili yapayım.
1: Tabii ki hocam.
2: Şimdi bu iltihaplı bağırsak hastalığı gelişmiş ülkelerin hastalığı ama Türkiye'de geliştiğini gösteren işte bir gösterge olarak bu hastalıklarda da bir artış meydana geliyor. Özellikle genç nüfusta, üniversite öğrencilerinde bu kanamayla giden bir bağırsak hastalığıdır. Ömür boyu sürer, nedeni bilinmiyor, tedavisi de tam olarak yok aslında. Bu da yine bağırsak bakteri yapısında dengesizlikten tutun da batı tipi yaşam, bu fast food beslenme, gıda katkı maddeleri gibi şeylerden kaynaklanıyor. Antibiyotik çok kullanılmasından kaynaklanabilir.
1: Pek de hayırlı bir gelişme gibi görünmüyor yani.
2: Evet, ama ülkemizde ne yazık ki sıklığı çok hızlı artıyor. O yüzden bu programda bunu mutlaka bahsetmek istedim. Bu hastalardaki beslenme de yine dediğim gibi suni gıdalardan uzak durulması, yoğurt gibi mayalı ürünlerin daha çok tüketilmesi, antibiyotikten uzak durulması gibi beslenme tarzı da geçmeleriyle korunabilirler veya fayda görebilirler şeklinde özetleyebiliriz.
1: Peki, anladığım kadarıyla her iki hastalıkta beslenmeyle yakından ilgili. Birisi endüstriyel tip, batı tipi beslenmenin iltihaplı olan bağırsak hastalığından bahsediyorum.
2: Evet.
1: Kaçınılmaz bir sonucu. Daha önce programlarımızda konuşmuştuk. Bağırsak bakterilerimizin yapısının bozulmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ve geleneksel beslenmemizi yeniden bulmamız, bizim ülkemize has geleneksel beslenme ürünlerini ön plana çıkarmamız bizim için çok daha hayırlı gibi görünüyor. Bu sohbetten de onu anlıyorum hocam. Beslenme ile bağırsaklar arasında ciddi bir ilişki var. Hazımsızlık, şişkinlik, evet.
2: Aklıma gelmişken çok önemli, ilginç bir şeyi daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi bu bağırsak iltihabıyla ne alakası var diyeceksiniz ama son yıllarda böyle bir ilginç birkaç çalışma çıktı. Hareketsizlik, yani spor yapmamak, böyle eve gelip de koltuğun karşısında televizyon seyretmek, yani hareketsiz olmakla bağırsak iltihabının arttığı gösterilmiştir. Bakın çok ilginç. Bu hastalıklar batı tipi beslenme değil, batı tipi yaşam tarzıyla artıyor. Bakın,
1: evet,
2: beslenmeden bahsetmiyorum sadece. O tip yaşamda artıyor. Yani hareketsizlik. Çünkü eskiden köylerde vesaire biliyorsunuz insan oturacak zamanı olmaz. Yani akşam eve bile gelseniz çok fazla oturup sürekli bir iş yapmak, ayakta kalmanız gerekiyor. Bunu kaybettikçe bilgisayar başında, televizyon başında sürekli oturur vaziyette kalmak bile hayvan çalışmalarında gösterilmiş ki bağırsak iltihabını arttırıyor. Bakın çok ilginç. Beslenmenin haricinde spor yapmamak, hareketsiz kalmak bile bağırsak iltihabını arttırabiliyor.
1: Evet, geçtiğimiz programlardan birinde İlyas hocamızla konuşmuştuk onu sadece. Ülkemizde dediğiniz gibi hem evden çıkmamak, bilgisayarlar maalesef, bu akıllı telefonlar vesaire, teknoloji ürünleri, internet birçok insanı evine bağladı. Televizyon aynı şekilde. Fiziksel aktiviteler oldukça azaldı. Dışarı çıksak da açıkçası çıktığımız yerler AVM'ler.
2: Evet.
1: Ve İlyas hocamızla da şunu konuşmuştuk. Güneş görmüyoruz. Çıkın dışarıya, bir gün yüzü görün diyoruz dinleyicilerimize.
2: Kesinlikle.
1: Bir dolaşın, hava alın, temiz hava alın. Bir güneş görün yani. Size çok faydası olacak. Dışarıda bizim için çok daha faydalı şeyler var. Kapalı ortamlardan daha fazla. Peki Tarkan hocam, tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün güzel
2: ederim.
1: Sohbetiniz için de. Sevgili dinleyiciler, bir başka Radyo Hastanesi programının daha sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olmak ümidiyle diyoruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Serdar Kula.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne bakın çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Tatlı değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannenle konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görürüz.
3: Tamam tamam geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yetergen'in yürütücülüğünü yaptığı ve üniversitenin TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destek programı kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği ilk proje olma özelliğini taşıyan Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat, Otizmli Gençler Sürdürülebilir Mutfakta Beceriden İstihdama Yetişen Bir Yolculuk Başlatıyor başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje otizmli gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, sürdürülebilir mutfak uygulamaları aracılığıyla istihdama katılımlarını desteklemeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında katılımcıların uygulamalı eğitim süreçleriyle becerilerini geliştirmeleri, üretim sürecine aktif katılım sağlamaları ve iş yaşamına hazırlanabilecekleri kapsayıcı bir modelin ortaya konulması hedefleniyor. Bu yönüyle proje hem bireysel gelişimi destekleyen hem de toplumsal kapsayıcılığı güçlendiren yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Proje ekibinde Profesör Doktor Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Doçent Doktor Hülya Yeşilyurt ve Öğretim Üyesi Doktor Sıla Doğmaz Tunalı uzman olarak görev alırken, eğitmen kadrosunda Doçent Doktor Cem Yeşilyurt, Öğretim Üyesi Doktor Özden Özdemir, Doktor Gülsel Vardarcı Kaçar, Araştırma Görevlisi Uzman Özlem Yağcıoğlu Has ve Özel Eğitim Öğretmeni Selami Yeterge yer alıyor. Ayrıca rehber kadrosuna özel eğitim öğretmenleri Hakan Dağlı, Özlem Keskin ve Aydın Öztürk ile lisans öğrencileri Ali Deniz Durmaz ve Aslı Güven bulunuyor. Sağlık desteği ise hemşire Gülistan Çetinkaya Karınca tarafından sağlanıyor. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla özellikle depremden etkilenen Adıyaman'da otizmli gençlerin istihdama katılım süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı modellerin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının artırılması hedefleniyor. Öğretim üyesi Doktor Hülya Torun Yetergey ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi. Öyle.

0: Kamu spotu.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Yaşamamız için hava ve su ne kadar önemliyse, hücrelerimizin yaşaması ve organlarımızın işlevlerini yerine getirmesi için de kan o kadar önemlidir. Vücut içinde adeta hayat pınarı gibi geçtiği her yere can taşıyan bu yapı, Rabbi Rahim'in sonsuz ilim ummanının bir damlası gibidir adeta. Ve her dilsiz, kelamsız yaratılmış gibi, beni bir yaratan var ve ben onun eseriyim der hal lisanıyla. Farkında mıyız? Dünyada yaşayan insanların hepsi esas olarak dört kan grubundan birine sahiptir. A, B, AB ve sıfır gruplarından oluşan bu sistemin al yuvarlarında iki çeşit enzim bulunmaktadır. Aglutinojen adı verilen bu iki enzim A ve B adıyla anılır. Kanın serum kısmında ise bunlara karşı iki türlü aglutinin bulunur ve bunlar da alfa ve beta olarak isimlendirilir. Yeryüzünde yaşayan milyarlarca insanın sadece dört kan grubundan olması ve ihtiyaç anında transferinin gerçekleştirilebilmesi, Rabbimizin kudretinin ve kullarına merhametinin bir neticesidir. Aksi halde kan kaybına bağlı ölümlerle birçoğumuz hayatımızı kaybedebilirdik. Farkında mıyız? Kan bağışında bulunarak başkalarının hayatının kurtarılmasına yardım etmek büyük bir yardımseverlik ve fedakarlık örneğidir. Üstelik yapılan araştırmalarda kan vermenin insan sağlığı üzerinde son derece önemli olduğu tespit edilmiştir. Kan vermek, yapısına biriken ve artık vücuda zarar verme seviyesine gelen maddelerin azaltılması anlamına geldiğinden sağlığımız açısından son derece yararlı olacaktır. Kan bağışı, kalp hastalıklarına karşı korunmayı sağladığı gibi başka hayatlar için de umut vesilesi olmaktadır. Ayak parmağımızdan kulağımıza kadar vücudun her dokusundaki hücrelerin yaşamaları için gerekli gıda, su ve oksijen kan aracılığıyla iletilir. Bu sistem hikmet ve ilim sahibi Yüce Rabbimiz tarafından tesadüfe kapı aralamayacak biçimde mükemmel yaratılmıştır. Farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar. Her günah sesim daha da kısılır, günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: GFM. Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: AGFM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenmiştir.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
3: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
3: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
4: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani bayrağı ele geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarını imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler, kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz

0: ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı Ünides kapsamında düzenlenen Ünifest'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Hekimimi değiştirmek
8: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı unutma.
9: En yakın hastane
10: nerede? Oradan bağışında bulmak istiyorum.
0: Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: kadın, gider gibisin.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çöl

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.